right, mamelana tsebeletso ha gele bo ka nete ka kapa motlokwa gele bo hile. Mampele gele bo hile go bone. Bela magere ka bona ka go istina go bone. Mema mutaung face 4 ya le bo.